0: sen.
1: Lan ben şey yayın.
0: Yehova.
2: And you remember I watched it 2017, 2018. Yehova. Yehova.